0: Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da farklı alanlarda alınan kararlar ve tartışmalar tek bir soruyu yeniden gündeme taşıyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Eğitimden sağlığa, kiradan askerlik politikalarına kadar uzanan tartışmalarda bir yanda artan güvenlik ve kimlik vurgusu, diğer yanda ise daralan sosyal bütçe dikkat çekiyor. Önce Bavyera'ya bakıyoruz. Almanya'nın Bavyera eyaletinde gelecek eğitim yılından itibaren mezuniyet törenlerinde en az iki marşın çalınması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre törenlerde mutlaka Bavyera Marşı yer alacak. Buna ek olarak Alman Milli Marşı veya Avrupa Marşı'ndan biri de programda bulunacak. Bavyera Kültür Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazıyla duyurulan uygulama, CSU'nun uzun süredir savunduğu vatanseverlik vurgusu politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakanlık öğrenciler için doğrudan birlikte söyleme zorunluluğu olmadığını belirtse de törenlere katılanların marşlara eşlik edebilmesi için şarkı sözlerinin dağıtılmasını önerdi. Uygulamayı eleştiren Öğretmenler Sendikası GEV, devletin okullarda resmi bir marş kültürü dayattığını, bakanlığın daha şimdiden olası protestolara karşı ceza yasasını hatırlatmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Muhalif çevreler son yıllarda Almanya'da özellikle muhafazakar partiler tarafından milli kimlik, vatanseverlik ve devlet sembollerine bağlılık söylemlerinin eğitim alanında daha görünür hale getirildiğine dikkat çekiyor. Almanya'da bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan insan sayısı hızla artarken, Sağlık Bakanlığı'nın bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesinti hazırlığı yaptığı bildirildi. DPA'nın aktardığı bilgilere göre hükümet gelecek yıl bakım sigortasında oluşması beklenen yaklaşık 6 milyar euroluk açığı kapatmak için kapsamlı bir reform planlıyor. 2017'de yapılan düzenlemeyle bakım seviyeleri 3'ten 5'e çıkarılmış, özellikle demans ve psikiyatrik hastalığı olanlarla daha genç bakım ihtiyacı olanlar sisteme dahil edilmişti. Bu değişiklik sonrası bakım hizmeti alanların oranı %4,6'dan 7,6'ya yükseldi. Bu genişlemeyi gereksiz lüks olarak nitelendiren bazı muhafazakar politikacılar bakım derecesi almanın zorlaştırılmasını istiyor. Bakanlık çevrelerinden sızan bilgilere göre reform önerileri bakım derecesine erişimin zorlaştırılması, yükseltmelerin daha sıkı kriterlere bağlanması ve bazı hizmetlerde kısıtlamalar içeriyor. Bu durumun özellikle evde bakım alan hastalar ve engelliler için ciddi mali riskler doğurabileceği belirtiliyor. Sosyal Birlik VDK'nın YouGov'a yaptırdığı ankete göre halkın büyük çoğunluğu planlanan kesintilere karşı çıkıyor. Buna göre %77 bakım derecesine erişimin zorlaştırılmasına karşı, %72 daha yüksek bakım derecesine geçişin zorlaştırılmasına karşı, %80 ilk aylarda bakım ödemelerinin yarıya düşürülmesine karşı. VDK Başkanı Benteli, hükümetin evde bakımı güçlendirme hedefiyle çelişen bu planların bakım hizmetlerini ciddi şekilde zorlaştıracağını söyledi. Sosyal devlet tartışmasının bir diğer başlığı ise kira yardımı. Almanya'da hükümetin kira yardımı Wohngeld ödeneğinde kesinti hazırlığında olduğu yönündeki haberler sosyal devletin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal Demokrat İnşaat Bakanı Hubertz'in bütçede yaklaşık 1 milyar euroluk tasarruf hedefi kapsamında kira yardımlarını azaltmayı planladığı belirtiliyor. Resmi açıklamalarda bu adım sosyal yardım sistemini sadeleştirme ve tek merkezden yönetim reformu olarak sunulsa da eleştirmenlere göre mesele yalnızca bürokratik bir düzenleme değil. Asıl dikkat çekilen nokta ise Almanya'nın hızla büyüyen savunma ve silahlanma harcamalarının finansmanı için sosyal devlet harcamalarında kesintiye yönelmesi. Uzmanlara ve muhalefet temsilcilerine göre savaşa ve askeri hazırlıklara daha fazla kaynak ayıran bir devletin bunu finanse edebilmek için sosyal bütçede derin kesintilere ihtiyaç duyduğu gerçeği kamuoyunda yeterince açık tartışılmıyor. Almanya'da bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin insan Wohngeld yardımı alıyor. Geliri kirasını karşılamaya yetmeyen hanelere verilen yardımın ortalama tutarı aylık 370 euro seviyesinde. Destekten özellikle emekliler, düşük gelirli aileler ve tek ebeveynli haneler yararlanıyor. Kiracı örgütleri ve sosyal kuruluşlar olası kesintileri zaten yüksek enflasyon ve artan kiralar altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan üzerindeki baskıyı artıracağını söylüyor. Alman Kiracılar Birliği reform adı altında hak sahiplerinin daha kötü duruma düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Sol Parti ve BSW temsilcileri ise hükümetin siyasi önceliklerini eleştiriyor. Muhalefete göre bütçede kaynak sorunu yok. Sorun kaynakların nereye aktarıldığı. Sosyal konut ve kira desteği yerine savunma bütçesine öncelik verilmesi Almanya'da sosyal devlet anlayışının giderek zayıfladığı yorumlarına neden oluyor. Öte yandan bazı kiracı inisiyatifleri kira yardımlarının tek başına çözüm olmadığını belirterek yüksek kiralara karşı daha sert kira sınırlamaları ve sosyal konut yatırımları talep ediyor. Almanya'da yeni uygulamaya konan askerlik hizmeti kapsamında Bundeswehr tarafından gönderilen anket formuna 18 yaşındaki erkeklerin %28'i cevap vermedi. Ocak ayından bu yana 2008 doğumlu erkeklere askerliğe uygunlukları ve gönüllülük durumlarını ölçen bir anket gönderiliyor. Bu formu doldurmak yasal bir zorunluluk olmasına rağmen herkes bu yükümlülüğü yerine getirmedi. Berlin'den edinilen bilgilere göre ankete yanıt verenlerin yaklaşık yarısı en az 6 ay süren gönüllü askerlik hizmetine ilgi duyduğunu belirtti. Ancak bu ilginin fiili başvuruya dönüşüp dönüşmeyeceği büyük ölçüde gençlere ikametlerine yakın birliklerde görev imkanı sunulup sunulmayacağına bağlı olacak. Uzak bölgelerdeki görev tekliflerinin kabul oranını düşürdüğü ifade edildi. Kadınların ise erkeklerin aksine bu ankete yanıt verme zorunluluğu yok. Savunma Bakanlığı yanıt vermeyen erkeklerin yükümlülüklerini yerine getirmemesini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Israrla yanıt vermeyenlere para cezası uygulanabileceği bildirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı 2026 Kurban Bayramı kapsamında vekaleten kurban bağışı kampanyasını başlattı. Vakıf bu yıl kurban bağışı bedelini 21 bin Türk lirası olarak açıkladı. LÖSEV, Türkiye genelinde kayıtlı lösemi ve kanser hastalarına düzenli et ve et ürünleri ulaştırmasıyla tanınıyor. Türkiye genelinde 118 binden fazla kayıtlı ailenin bulunduğu ve yardımların sosyal incelemelere göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. LÖSEV ayrıca LÖSEV Et Kart uygulamasıyla ailelerin yıl boyunca taze et ve et ürünlerine erişimini sağlıyor. Vakıf, bağışların özellikle tedavi sürecinde protein ihtiyacı yüksek olan çocuklar için hayati önem taşıdığını vurgularken, maddi bağışların ise sağlık, eğitim ve sosyal destek projelerine kaynak oluşturduğunu belirtti. Bağış yapmak isteyenler banka ve PTT şubeleri, internet bankacılığı, LÖSEV'in resmi web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya destek verebiliyor. Dencer tüm bu başlıklar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net. Bir yanda güvenlik, kimlik ve askeri hazırlıklar güçlenirken, diğer yanda sosyal devletin temel alanlarında kesinti ve daralma tartışmaları büyüyor. Ve asıl soru giderek daha belirgin hale geliyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacak kadar hoşça kalın. Her şey görücü olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kasel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Ay ya Abbas, vakit ama akşam diyorum, işte oldu akşam. Hay ya Abbas.

ama akşam diyordu, işte oldu akşam. Haydi Abbas, vakit tamam, akşam diyordu, işte oldu.

0: Vakit. Tamam.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi de bir okuyucu mektubunu paylaşıyoruz. Konu İran Savaşı. Savaş yanlısı politikalar ve küresel sonuçları. Savaş yanlısı söylemlerin Washington'dan Berlin'e kadar giderek artan şekilde normalleşmesi özellikle İran Savaşı bağlamında ciddi sonuçlar doğuruyor. Güneydoğu Asya ülkeleri yakıt kıtlığıyla başa çıkmak için araç kullanım yasakları, uçuş iptalleri ve çeşitli kısıtlamalara yönelmiş durumda. Hindistan'da ise sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG eksikliği nedeniyle yeniden odunla yemek pişirme yöntemine dönülüyor. Bilgilere göre Basra Körfezi'ndeki tesislerin tahrip edilmesi nedeniyle bunun yıllarca sürmesi bekleniyor. Çin ise yaklaşmakta olduğu iddia edilen ancak henüz doğrulanmayan Trump ziyareti öncesinde bu kaos ortamının kazananı olarak görülüyor. Son iki ayda komşu ülkelere şimdiye kadarki en yüksek miktarda güneş paneli ihracatı yaptı. Aynı zamanda Çin Dışişleri Bakanı İranlı mefyadaşıyla Beijing'de bir araya geldi. Çin tarafı savaşı defalarca kınayarak barış sürecine destek verdiğini açıkladı. Bu durum belirgin bir karşıtlık oluşturuyor. ABD ve Avrupa Birliği'nin zikzaklı politikaları için ise yıkıcı değişim kavramı kullanılıyor. Bu terim Trump'a yakın Silikon Vadisi çevrelerinin devrim yerine tercih ettiği bir ifade olarak öne çıkıyor. Ancak yazarın eleştirisine göre bu yaklaşımın anlamı toplumsal düzenlemelerin artık anlamlı bir şekilde yapılamadığı ve sürekli hatalı kararlar alındığı düşüncesine dayanıyor.
2: Radyo Kassel 57 80 65

Evet. Değerli dinleyiciler, Kassel'de taksi ücretlerine zam geliyor. Kassel kentinde taksi tarifesi 12 Haziran'dan itibaren güncellenecek. Belediye yönetiminin aldığı karara göre yalnızca kilometre başı ücret değiştirildi. Karara göre kilometre ücreti 2 euro 10 sentten 2 euro 80 sente çıkarıldı. Ancak saatin açılış ücreti olan 4 euro değişmedi. Zam kararının nedeni hızla artan yakıt fiyatlarının taksi işletmelerinin harcamalarını ciddi biçimde yükseltmesi olarak açıklandı. Değişmeyen ücretler şöyle: 5'ten fazla koltuklu araç ücreti 6 euro, bekleme ücretinin saati ise 36 euro. Yeni tarifeler Kassel, Felmar, Nistetal, Espenau ve Kalden bölgelerinde geçerli olacak. Taksi ücretleri en son Temmuz 2021'de güncellendi. Evet, değerli dinleyiciler, programımıza Kürtçe bir parçayla devam ediyoruz.

0: Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı?
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da farklı alanlarda alınan kararlar ve tartışmalar tek bir soruyu yeniden gündeme taşıyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Eğitimden sağlığa, kiradan askerlik politikalarına kadar uzanan tartışmalarda bir yanda artan güvenlik ve kimlik vurgusu, diğer yanda ise daralan sosyal bütçe dikkat çekiyor. Önce Bavyera'ya bakıyoruz. Almanya'nın Bavyera eyaletinde gelecek eğitim yılından itibaren mezuniyet törenlerinde en az 2 marşın çalınması zorunlu hale geliyor. Yeni düzenlemeye göre törenlerde mutlaka Bavyera marşı yer alacak. Buna ek olarak Alman Milli Marşı veya Avrupa Marşı'ndan biri de programda bulunacak. Bavyera Kültür Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazıyla duyurulan uygulama, CSU'nun uzun süredir savunduğu vatanseverlik vurgusu politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakanlık öğrenciler için doğrudan birlikte söyleme zorunluluğu olmadığını belirtse de törenlere katılanların marşlara eşlik edebilmesi için şarkı sözlerinin dağıtılmasını önerdi. Uygulamayı eleştiren Öğretmenler Sendikası GEV, devletin okullarda resmi bir marş kültürü dayattığını, bakanlığın daha şimdiden olası protestolara karşı ceza yasasını hatırlatmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Muhalif çevreler son yıllarda Almanya'da özellikle muhafazakar partiler tarafından milli kimlik, vatanseverlik ve devlet sembollerine bağlılık söylemlerinin eğitim alanında daha görünür hale getirildiğine dikkat çekiyor. Almanya'da bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan insan sayısı hızla artarken, Sağlık Bakanlığı'nın bakım sigortasında milyarlarca euroluk kesinti hazırlığı yaptığı bildirildi. DPA'nın aktardığı bilgilere göre hükümet gelecek yıl bakım sigortasında oluşması beklenen yaklaşık 6 milyar euroluk açığı kapatmak için kapsamlı bir reform planlıyor. 2017'de yapılan düzenleme ile bakım seviyeleri 3'ten 5'e çıkarılmış, özellikle demans ve psikiyatrik hastalığı olanlarla daha genç bakım ihtiyacı olanlar sisteme dahil edilmişti. Bu değişiklik sonrası bakım hizmeti alanların oranı %4,6'dan 7,6'ya yükseldi. Bu genişlemeyi gereksiz lüks olarak nitelendiren bazı muhafazakar politikacılar bakım derecesi almanın zorlaştırılmasını istiyor. Bakanlık çevrelerinden sızan bilgilere göre reform önerileri bakım derecesine erişimin zorlaştırılması, yükseltmelerin daha sıkı kriterlere bağlanması ve bazı hizmetlerde kısıtlamalar içeriyor. Bu durumun özellikle evde bakım alan hastalar ve engelliler için ciddi mali riskler doğurabileceği belirtiliyor. Sosyal Birlik VDK'nın YouGov'a yaptırdığı ankete göre halkın büyük çoğunluğu planlanan kesintilere karşı çıkıyor. Buna göre %77 bakım derecesine erişimin zorlaştırılmasına karşı, %72 daha yüksek bakım derecesine geçişin zorlaştırılmasına karşı, %80 ilk aylarda bakım ödemelerinin yarıya düşürülmesine karşı. VDK Başkanı Benteli, hükümetin evde bakımı güçlendirme hedefiyle çelişen bu planların bakım hizmetlerini ciddi şekilde zorlaştıracağını söyledi. Sosyal devlet tartışmasının bir diğer başlığı ise kira yardımı. Almanya'da hükümetin kira yardımı Wohngeld ödeneğinde kesinti hazırlığında olduğu yönündeki haberler, sosyal devletin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal Demokrat İnşaat Bakanı Huberts'in bütçede yaklaşık 1 milyar euroluk tasarruf hedefi kapsamında kira yardımlarını azaltmayı planladığı belirtiliyor. Resmi açıklamalarda bu adım sosyal yardım sistemini sadeleştirme ve tek merkezden yönetim reformu olarak sunulsa da eleştirmenlere göre mesele yalnızca bürokratik bir düzenleme değil. Asıl dikkat çekilen nokta ise Almanya'nın hızla büyüyen savunma ve silahlanma harcamalarının finansmanı için sosyal devlet harcamalarında kesintiye yönelmesi. Uzmanlara ve muhalefet temsilcilerine göre savaşa ve askeri hazırlıklara daha fazla kaynak ayıran bir devletin bunu finanse edebilmek için sosyal bütçede derin kesintilere ihtiyaç duyduğu gerçeği kamuoyunda yeterince açık tartışılmıyor. Almanya'da bugün yaklaşık 1 milyon 200 bin insan Wohngeld yardımı alıyor. Geliri kirasını karşılamaya yetmeyen hanelere verilen yardımın ortalama tutarı aylık 370 euro seviyesinde. Destekten özellikle emekliler, düşük gelirli aileler ve tek ebeveynli haneler yararlanıyor. Kiracı örgütleri ve sosyal kuruluşlar olası kesintileri zaten yüksek enflasyon ve artan kiralar altında yaşam mücadelesi veren milyonlarca insan üzerindeki baskıyı artıracağını söylüyor. Alman Kiracılar Birliği reform adı altında hak sahiplerinin daha kötü duruma düşülmemesi gerektiğini vurguladı. Sol Parti ve BSW temsilcileri ise hükümetin siyasi önceliklerini eleştiriyor. Muhalefete göre bütçede kaynak sorunu yok. Sorun kaynakların nereye aktarıldığı. Sosyal konut ve kira desteği yerine savunma bütçesine öncelik verilmesi Almanya'da sosyal devlet anlayışının giderek zayıfladığı yorumlarına neden oluyor. Öte yandan bazı kiracı inisiyatifleri kira yardımlarının tek başına çözüm olmadığını belirterek yüksek kiralara karşı daha sert kira sınırlamaları ve sosyal konut yatırımları talep ediyor. Almanya'da yeni uygulamaya konan askerlik hizmeti kapsamında Bundeswehr tarafından gönderilen anket formuna 18 yaşındaki erkeklerin %28'i cevap vermedi. Ocak ayından bu yana 2008 doğumlu erkeklere askerliğe uygunlukları ve gönüllülük durumlarını ölçen bir anket gönderiliyor. Bu formu doldurmak yasal bir zorunluluk olmasına rağmen herkes bu yükümlülüğü yerine getirmedi. Berlin'den edinilen bilgilere göre ankete yanıt verenlerin yaklaşık yarısı en az 6 ay süren gönüllü askerlik hizmetine ilgi duyduğunu belirtti. Ancak bu ilginin fiili başvuruya dönüşüp dönüşmeyeceği büyük ölçüde gençlere ikametlerine yakın birliklerde görev imkanı sunulup sunulmayacağına bağlı olacak. Uzak bölgelerdeki görev tekliflerinin kabul oranını düşürdüğü ifade edildi. Kadınların ise erkeklerin aksine bu ankete yanıt verme zorunluluğu yok. Savunma Bakanlığı yanıt vermeyen erkeklerin yükümlülüklerini yerine getirmemesini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Israrla yanıt vermeyenlere para cezası uygulanabileceği bildirildi. Lösemili Çocuklar Vakfı 2026 Kurban Bayramı kapsamında vekaleten kurban bağışı kampanyasını başlattı. Vakıf bu yıl kurban bağışı bedelini 21 bin Türk lirası olarak açıkladı. LÖSEV, Türkiye genelinde kayıtlı lösemi ve kanser hastalarına düzenli et ve et ürünleri ulaştırmasıyla tanınıyor. Türkiye genelinde 118 binden fazla kayıtlı ailenin bulunduğu ve yardımların sosyal incelemelere göre ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. LÖSEV ayrıca LÖSEV Et Kart uygulamasıyla ailelerin yıl boyunca taze et ve et ürünlerine erişimini sağlıyor. Vakıf, bağışların özellikle tedavi sürecinde protein ihtiyacı yüksek olan çocuklar için hayati önem taşıdığını vurgularken, maddi bağışların ise sağlık, eğitim ve sosyal destek projelerine kaynak oluşturduğunu belirtti. Bağış yapmak isteyenler banka ve PTT şubeleri, internet bankacılığı, LÖSEV'in resmi web sitesi veya SMS yoluyla kampanyaya destek verebiliyor. Dengeler tüm bu başlıklar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net. Bir yanda güvenlik, kimlik ve askeri hazırlıklar güçlenirken, diğer yanda sosyal devletin temel alanlarında kesinti ve daralma tartışmaları büyüyor. Ve asıl soru giderek daha belirgin hale geliyor. Devletin önceliği güvenlik mi, sosyal refah mı? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kasel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Kurtuluş Günü'nde ülke çapında zorunlu askerliğe karşı okul grevi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Mayıs Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da hem sokakta hem parlamentoda tartışmalar büyüyor. Bir yanda zorunlu askerlik karşıtı protestolar, diğer yanda sosyal kriz, ekonomik tartışmalar ve yeni yasalar. Ülkede gündem oldukça yoğun. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 8 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erdiği tarih olarak Kurtuluş Günü kapsamında anılırken, ülke genelinde yeniden zorunlu askerlik tartışmaları ve buna karşı öğrenci protestoları gündeme geldi. Protestolara öğretmenler, veliler ve çeşitli toplumsal gruplar da destek verdi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs Kurtuluş Günü olarak anılırken, bu yıl gün yeniden silahlanma ve zorunlu askerlik tartışmalarıyla gölgelendi. Jungwirth'in aktardığına göre hükümetin savunma politikalarında savaş hazırlığı söylemleri öne çıkarken bazı siyasetçilerin Rusya'ya yönelik sert açıklamaları dikkat çekiyor. Hükümetin planlarına göre 2027'den itibaren yoklamaların yeniden başlaması ve genç, kadın, erkek tüm yurttaşlara bildirim gönderilmesi öngörülüyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor. Kamuoyu araştırmaları ise gençlerin büyük bölümünün zorunlu askerliğe karşı olduğunu gösteriyor. Bu atmosferde ülke genelinde on binlerce öğrencinin katıldığı askerlik karşıtı okul grevleri düzenlendi. Eylemlerde zenginler savaş ister, gençler gelecek ister sloganı öne çıktı. Protestoların giderek yayılması dikkat çekerken bazı aktivistlerin güvenlik kurumlarının baskısı ve denetimiyle karşılaştığı iddia edildi. Öğrenciler zorunlu askerlik planlarına karşı çıkmayı sürdüreceklerini ve militarizasyon politikalarının gençlerin geleceğini tehdit ettiğini savunuyor. Giersen'de sokaklara çıkan öğrenciler zorunlu askerlik planını fiilen geri dönüş olarak görüyor. Kimse cepheye gitmek istemiyor. Giersen'de öğrenciler zorunlu askerliğe karşı protesto gösterisi düzenledi. Almanya'da yeniden gündeme gelen askerlik düzenlemesine karşı çıkan öğrenciler, ülke genelinde düzenlenen askerlik karşıtı okul grevlerine katıldı. Giersen'de sokağa çıkan öğrenciler yeni yasanın gönüllülük esasına dayandığı yönündeki açıklamalara rağmen bunun fiilen zorunlu askerliğe dönüşeceğini savundu. Öğrenciler, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un gönüllülük vurgusuna rağmen Almanya'nın daha büyük bir ordu hedeflediğini, bunun da dolaylı bir zorunlu askerlik sistemi yaratabileceğini iddia etti. Giesener Anzeige'ye konuşan gençler, çevrelerindeki birçok kişinin konuyu henüz ciddiye almadığını ancak askerlik çağrıları başladığında durumun değişeceğini belirtti. Savaş ve güvenlik tartışmalarına da değinen öğrenciler Avrupa'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalini düşük gördüklerini söyledi. Bazı katılımcılar ülkeler arasındaki karşılıklı tehdit söylemlerinin savaş riskini artırdığını, zorunlu askerliğin ise toplumu daha fazla çatışma ve silahlanma döngüsüne sürükleyebileceğini dile getirdi. Devlete borç söylemlerine karşı çıkan öğrenciler eğitim ve sosyal hizmetlerin bir iyilik değil, ekonomik sistemin parçası olduğunu savundu. Devletin gençleri geleceğin vergi ödeyen iş gücü olarak yetiştirdiğini öne sürerek bu nedenle karşılık verme zorunluluğunu kabul etmediklerini ifade ettiler. Bazı öğrenciler protestoların baskı altında tutulduğunu, gösterilerin yasal işlemler ve disiplin cezalarıyla karşılaştığını iddia etti. Buna rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirten gençler Almanya'da demokratik ifade özgürlüğünün sınandığını savundu. Öğrenciler militarizasyon ve yeniden silahlanma tartışmalarının uzun vadede büyüyeceğini, bu nedenle gençlik hareketinin daha geniş bir toplumsal protestoya dönüşebileceğini söyledi. Bu tartışmalar sürerken ülkede daha derin bir sosyal kriz de büyüyor. Almanya'da barınma krizi derinleşiyor. Özellikle emekliler için risk büyüyor. Almanya'da konut krizi derinleşirken büyük emlak şirketlerinin artan karlarıyla milyonlarca düşük gelirli insanın barınma mücadelesi arasındaki uçurum giderek büyüyor. Vonovia'nın yeni bilançosu ve sendikaların uyarıları özellikle emekliliğe yaklaşan kuşak için tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın en büyük konut şirketi Vonovia yılın ilk çeyreğinde karını yeniden artırarak 712 milyon euroya çıkardı. Şirket yönetimi yüksek kira fiyatlarından sorumlu olmadığını iddia etse de Berlin'deki kiracılar hukuka aykırı kira artışları, şişirilmiş yan giderler ve bakım eksiklikleri nedeniyle Vonovia'yı sert biçimde eleştiriyor. Sol parti temsilcileri şirketi kira mafyasının başı olarak nitelendirirken bu tanımın mahkeme kararıyla hukuken kullanılabilir olduğu hatırlatılıyor. Konut krizinin en fazla 1950-1964 yılları arasında doğanları vuracağı belirtiliyor. İG Bau Sendikası'na göre 2026-2036 arasında emekli olacak 5 milyon 100 bin emekçi ayda 800 eurodan az emekli maaşıyla kiralarını karşılayamayacak. Sendika düşük emekli maaşlarının artırılmasını ve sermayedarların sisteme daha fazla katkı yapmasını talep ediyor. Ancak hükümetin çizgisi farklı. Wohngeld yani kira yardımı bütçesinden 1 milyar euro kesinti planlanıyor. Bu destekten yararlananların yarısından fazlası zaten emeklilerden oluşuyor. Uzmanlara göre bu kesinti daha fazla insanın evsizliğe sürüklenmesine yol açacak. Almanya'da bugün 1 milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin edilirken uygun fiyatlı konut üretimi de düşüşte. Hükümetin Bauturbo programı beklenen etkiyi yaratmadı. 2026'da tamamlanan konut sayısının daha da azalması bekleniyor. Artan kiralar, düşük emekli maaşları ve sosyal desteklerdeki kesinti planları birleştiğinde Almanya'da geniş bir kesim için barınma yoksulluğu artık istisna değil, yaklaşan bir gerçeklik. Büyük şirketlerin karlarına artırdığı bir dönemde milyonlarca insanın temel bir hak olan barınmaya erişimi giderek zorlaşıyor. Konut piyasasındaki baskı sürerken siyasi tartışmalar da artıyor. Vekiller maaş zammından vazgeçmiyor. Almanya'da ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı tartışmaları sürerken Temmuz ayından itibaren federal meclis milletvekillerinin maaşlarına yaklaşık 500 euro zam yapılması planlanıyor. Böylece milletvekillerinin aylık brüt gelirinin yaklaşık 11.833 eurodan 12.330 euroya çıkması bekleniyor. CDU'lu Jens Spahn ise tartışmalı artışı savundu. ARD televizyonundaki Maischberger programında konuşan Spahn, Almanya'da insanların markette, akaryakıt fiyatlarında ve günlük yaşamda ekonomik sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Ancak buna rağmen milletvekili maaşlarının ücret gelişimine endeksli otomatik artış sisteminin korunması gerektiğini söyledi. Sol Parti ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD ekonomik koşullar nedeniyle bu yılki artışın askıya alınmasını talep etti. Sol Parti eş genel başkanı Heidi milletvekillerinin zaten yeterince kazandığını belirterek zam kararına karşı yeniden önerge vereceklerini açıkladı. Haydi, zam yürürlüğe girerse Sol Parti milletvekillerinin bu ek geliri bağışlayacağını söyledi. CDU Genel Sekreteri Lineman da milletvekili maaş artışının durdurulmasına sıcak baktığını ifade etti. Lineman ayrıca milletvekillerinin emeklilik sistemine doğrudan katkı yapması ve sağlık yardımları konusunda da reform gerektiğini savundu. Aksi halde hükümetin planladığı reformların toplum nezdinde inandırıcılığını kaybedeceği uyarısında bulundu. Parlamentodaki bu tartışmaların yanında yeni bir yasal düzenleme de kabul edildi. Almanya'da Bundestag aile içi şiddet mağdurlarının korunmasını güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemeleri kabul etti. Düzenleme kapsamında daha önce hakkında yaklaşma yasağı verilen faillerin elektronik kelepçe takması mümkün hale gelecek. Koalisyon ortakları CDU-CSU ve SPD'nin yanı sıra AFD ve Yeşiller de yasaya destek verirken Sol Parti çekimser kaldı. Yeni düzenleme şiddet uygulayan kişilerin elektronik kelepçeyle takip edilmesini ve belirli durumlarda zorunlu eğitim programlarına katılmasını öngörüyor. Adalet Bakanı Hubik düzenlemenin mağdurların korunmasını güçlendirdiğini belirterek şiddet uygulayan kişilerin davranışlarını değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı verilerine göre partner şiddeti vakalarında mağdurların yaklaşık %80'ini kadınlar oluşturuyor. Dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. Eleştirilerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kurtuluş Günü'nde ülke çapında zorunlu askerliğe karşı okul grevi.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 8 Mayıs Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün Almanya'da hem sokakta hem parlamentoda tartışmalar büyüyor. Bir yanda zorunlu askerlik karşıtı protestolar, diğer yanda sosyal kriz, ekonomik tartışmalar ve yeni yasalar. Ülkede gündem oldukça yoğun. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da 8 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa'da sona erdiği tarih olarak Kurtuluş Günü kapsamında anılırken, ülke genelinde yeniden zorunlu askerlik tartışmaları ve buna karşı öğrenci protestoları gündeme geldi. Protestolara öğretmenler, veliler ve çeşitli toplumsal gruplar da destek verdi. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs Kurtuluş Günü olarak anılırken, bu yıl gün yeniden silahlanma ve zorunlu askerlik tartışmalarıyla gölgelendi. Jüngevelt'in aktardığına göre hükümetin savunma politikalarında savaş hazırlığı söylemleri öne çıkarken bazı siyasetçilerin Rusya'ya yönelik sert açıklamaları dikkat çekiyor. Hükümetin planlarına göre 2027'den itibaren yoklamaların yeniden başlaması ve genç, kadın, erkek tüm yurttaşlara bildirim gönderilmesi öngörülüyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor. Kamuoyu araştırmaları ise gençlerin büyük bölümünün zorunlu askerliğe karşı olduğunu gösteriyor. Bu atmosferde ülke genelinde on binlerce öğrencinin katıldığı askerlik karşıtı okul grevleri düzenlendi. Eylemlerde zenginler savaş ister, gençler gelecek ister sloganı öne çıktı. Protestoların giderek yayılması dikkat çekerken bazı aktivistlerin güvenlik kurumlarının baskısı ve denetimiyle karşılaştığı iddia edildi. Öğrenciler zorunlu askerlik planlarına karşı çıkmayı sürdüreceklerini ve militarizasyon politikalarının gençlerin geleceğini tehdit ettiğini savunuyor. Giersen'de sokaklara çıkan öğrenciler zorunlu askerlik planını fiilen geri dönüş olarak görüyor. Kimse cepheye gitmek istemiyor. Giersen'de öğrenciler zorunlu askerliğe karşı protesto gösterisi düzenledi. Almanya'da yeniden gündeme gelen askerlik düzenlemesine karşı çıkan öğrenciler, ülke genelinde düzenlenen askerlik karşıtı okul grevlerine katıldı. Giersen'de sokağa çıkan öğrenciler yeni yasanın gönüllülük esasına dayandığı yönündeki açıklamalara rağmen bunun fiilen zorunlu askerliğe dönüşeceğini savundu. Öğrenciler, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un gönüllülük vurgusuna rağmen Almanya'nın daha büyük bir ordu hedeflediğini, bunun da dolaylı bir zorunlu askerlik sistemi yaratabileceğini iddia etti. Giesener Anzeige'ye konuşan gençler, çevrelerindeki birçok kişinin konuyu henüz ciddiye almadığını ancak askerlik çağrıları başladığında durumun değişeceğini belirtti. Savaş ve güvenlik tartışmalarına da değinen öğrenciler Avrupa'ya yönelik doğrudan bir saldırı ihtimalini düşük gördüklerini söyledi. Bazı katılımcılar ülkeler arasındaki karşılıklı tehdit söylemlerinin savaş riskini artırdığını, zorunlu askerliğin ise toplumu daha fazla çatışma ve silahlanma döngüsüne sürükleyebileceğini dile getirdi. Devlete borç söylemlerine karşı çıkan öğrenciler eğitim ve sosyal hizmetlerin bir iyilik değil, ekonomik sistemin parçası olduğunu savundu. Devletin gençleri geleceğin vergi ödeyen iş gücü olarak yetiştirdiğini öne sürerek bu nedenle karşılık verme zorunluluğunu kabul etmediklerini ifade ettiler. Bazı öğrenciler protestoların baskı altında tutulduğunu, gösterilerin yasal işlemler ve disiplin cezalarıyla karşılaştığını iddia etti. Buna rağmen eylemlerini sürdürdüklerini belirten gençler Almanya'da demokratik ifade özgürlüğünün sınandığını savundu. Öğrenciler militarizasyon ve yeniden silahlanma tartışmalarının uzun vadede büyüyeceğini, bu nedenle gençlik hareketinin daha geniş bir toplumsal protestoya dönüşebileceğini söyledi. Bu tartışmalar sürerken ülkede daha derin bir sosyal kriz de büyüyor. Almanya'da barınma krizi derinleşiyor. Özellikle emekliler için risk büyüyor. Almanya'da konut krizi derinleşirken büyük emlak şirketlerinin artan karlarıyla milyonlarca düşük gelirli insanın barınma mücadelesi arasındaki uçurum giderek büyüyor. Bonavia'nın yeni bilançosu ve sendikaların uyarıları özellikle emekliliğe yaklaşan kuşak için tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor. Avrupa'nın en büyük konut şirketi Bonavia yılın ilk çeyreğinde karını yeniden artırarak 712 milyon euroya çıkardı. Şirket yönetimi yüksek kira fiyatlarından sorumlu olmadığını iddia etse de Berlin'deki kiracılar hukuka aykırı kira artışları, şişirilmiş yan giderler ve bakım eksiklikleri nedeniyle Bonavia'yı sert biçimde eleştiriyor. Sol parti temsilcileri şirketi kira mafyasının başı olarak nitelendirirken bu tanımın mahkeme kararıyla hukuken kullanılabilir olduğu hatırlatılıyor. Konut krizinin en fazla 1950-1964 yılları arasında doğanları vuracağı belirtiliyor. İGE Bau Sendikası'na göre 2026-2036 arasında emekli olacak 5 milyon 100 bin emekçi ayda 800 eurodan az emekli maaşıyla kiralarını karşılayamayacak. Sendika düşük emekli maaşlarının artırılmasını ve sermayedarların sisteme daha fazla katkı yapmasını talep ediyor. Ancak hükümetin çizgisi farklı. Wohngeld yani kira yardımı bütçesinden 1 milyar euro kesinti planlanıyor. Bu destekten yararlananların yarısından fazlası zaten emeklilerden oluşuyor. Uzmanlara göre bu kesinti daha fazla insanın evsizliğe sürüklenmesine yol açacak. Almanya'da bugün 1 milyondan fazla insanın evsiz olduğu tahmin edilirken uygun fiyatlı konut üretimi de düşüşte. Hükümetin Bauturbo programı beklenen etkiyi yaratmadı. 2026'da tamamlanan konut sayısının daha da azalması bekleniyor. Artan kiralar, düşük emekli maaşları ve sosyal desteklerdeki kesinti planları birleştiğinde Almanya'da geniş bir kesim için barınma yoksulluğu artık istisna değil, yaklaşan bir gerçeklik. Büyük şirketlerin karlarını artırdığı bir dönemde milyonlarca insanın temel bir hak olan barınmaya erişimi giderek zorlaşıyor. Konut piyasasındaki baskı sürerken siyasi tartışmalar da artıyor. Vekiller maaş zammından vazgeçmiyor. Almanya'da ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı tartışmaları sürerken Temmuz ayından itibaren federal meclis milletvekillerinin maaşlarına yaklaşık 500 euro zam yapılması planlanıyor. Böylece milletvekillerinin aylık brüt gelirinin yaklaşık 11.833 eurodan 12.330 euroya çıkması bekleniyor. CDU'lu Jens Spahn ise tartışmalı artışı savundu. ARD televizyonundaki Maischberger programında konuşan Spahn, Almanya'da insanların markette, akaryakıt fiyatlarında ve günlük yaşamda ekonomik sıkıntılar yaşadığını kabul etti. Ancak buna rağmen milletvekili maaşlarının ücret gelişimine endeksli otomatik artış sisteminin korunması gerektiğini söyledi. Sol Parti ve hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD ekonomik koşullar nedeniyle bu yılki artışın askıya alınmasını talep etti. Sol Parti eş genel başkanı Heidi milletvekillerinin zaten yeterince kazandığını belirterek zam kararına karşı yeniden önerge vereceklerini açıkladı. Haydi, zam yürürlüğe girerse Sol Parti milletvekillerinin bu ek geliri bağışlayacağını söyledi. CDU Genel Sekreteri Lineman da milletvekili maaş artışının durdurulmasına sıcak baktığını ifade etti. Lineman ayrıca milletvekillerinin emeklilik sistemine doğrudan katkı yapması ve sağlık yardımları konusunda da reform gerektiğini savundu. Aksi halde hükümetin planladığı reformların toplum nezdinde inandırıcılığını kaybedeceği uyarısında bulundu. Parlamentodaki bu tartışmaların yanında yeni bir yasal düzenleme de kabul edildi. Almanya'da Bundestag aile içi şiddet mağdurlarının korunmasını güçlendirmeye yönelik yeni düzenlemeleri kabul etti. Düzenleme kapsamında daha önce hakkında yaklaşma yasağı verilen faillerin elektronik kelepçe takması mümkün hale gelecek. Koalisyon ortakları SDOSEYSU ve SPD'nin yanı sıra AFD ve Yeşiller de yasaya destek verirken sol parti çekimser kaldı. Yeni düzenleme şiddet uygulayan kişilerin elektronik kelepçeyle takip edilmesini ve belirli durumlarda zorunlu eğitim programlarına katılmasını öngörüyor. Adalet Bakanı Hubik düzenlemenin mağdurların korunmasını güçlendirdiğini belirterek şiddet uygulayan kişilerin davranışlarını değiştirmek zorunda olduğunu ifade etti. Adalet Bakanlığı verilerine göre partner şiddeti vakalarında mağdurların yaklaşık %80'ini kadınlar oluşturuyor. Dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka meraklı kalın. Eleştirilerinizi, önerilerinizi, beğenilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassa.
1: Her gün saat 16'da Kulturelmas'ta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da ve